0: Aman şeker olan, yandım bekar olan. Gece gelme gündüz gel, horozdan korkan olan.
1: Du hör nu den nye Radio Fratz på UKW 98,5.